0: Çüngen çündü.
1: Çünmegen çi.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Yolgızlıktan şu ne kengiz yerikkendi ki? Hatta savçılarga uzi lokatsiya tashab berardi.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
3: Çüngen çündü.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Yolgızlıktan şu ne kengiz yerikkendi ki? Hatta savçılarga uzi lokatsiya tashab berardi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Çüngen çündü.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum.
2: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev neft-gaz bozorida barqarorlikni ta'minlash va ichki bozorni

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Yolgızlıktan şu ne kengiz yerikkendi ki? Hatta sovçilerge uzi lakatsiya taşab berardi.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
3: Çüngen çündü.

0: Ay yaşayın, salamat böyle aman bolin. Kongurak bar 71-203-165 kıska Londra gepleşemiz. Vakitten yüteydik. Labbe assalamu aleyküm.
1: Assalamu
0: aleyküm. Yaşlı yaşlı. Aleyküm assalam. Labbe.
1: Sevgili de Alişerim'e, Tancani ile sağlı, Terçap Komiyat Sulam'a.
0: Rahmat.
1: O konekeni izletip, bir odamı kalplerini kutlatıp, yokumlu yanılmazıydı, hazır getirdi bile etkendi. Ama üstüde yürgendi, kentseneli konuyu kırgendi, odam mezak vattı.
0: Aa, salkın bol yaptı mı koşuklardan?
1: O, cüde salkın bol. Şu 90. yılı, şu Karhatski bozorladı, işlep, ülkezi hapisledi, aylanıp durardı.
0: Aa,
1: yaşay. Kulağı da koyan varız. Ben ne diyeyim bu yiğitimizi fakat ne diyeyim Ahmet duadama tencalları sahibisi toktamasıyla icatta korunup dursunla yok opamasıyla ve şu kursan kıldılar yani kursan buldum tencalları sahibisi Ahmet.
2: O'zim xursand bo'lib ketdim-a aka.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Chiqib turibdilar, ketma-ket o'ynay jahonlarda ham chiqishlar paydo. Endi uzoqda turarlar, Navoiyda turarlar, Toshkentda xonadon yo'q, uyda bu yerda yo'qlar, lekin imkoniyatini qilib kelib ketyaptilar. Bugun ham mana bir mashina bo'lib to'ldirib sastab bo'lib kelishgan. Mana bir necha o'ynay jahon, Oriyat dono, ijtimoiy tarmoq hamma yerda borlar. Sekin-sekin yana ko'paytiramiz bu chiqishlarni. O'zlarini ijodlari ham juda katta, lekin ustozlarga bo'lgan hurmat mana bugungi jiroda ham ustozlardan qilyamiz Bahodir aka. Keyingi bir kelganimda o'zimiz ham mualliflik qo'shiqlarimiz ko'p, ularni ham ijro qilamiz deb aytib o'tdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Iqboliddin Mirzo yozyaptilar. Oxon aka mani ham qishlog'im edi. Alloh rahmat qilsin. Xuddi ustozni ko'rgandek, Oxon aka ovozlarini eshitgandek, hamma to'y hashamlari kelardilar deb yozyaptilar. Oltariqdan Iqboliddin Mirzo.
2: Salomat bo'lsinlar.
0: Rahmat, eslab qo'yapmiz, Alloh rahmat qilsin. Xotirlab qo'yamiz. Reklama e'loni.
3: Oriyat donoda reklama. Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sida. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqam orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo

Sevmoq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim ayroliqni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni sog'inar ko'zim.